0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна радио гаяна.
13: Etirçi Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
14: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
15: Ayç Radyo Voça Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye Ovası.
18: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider

0: Cumhuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Türkiye.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zbor va glas od na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Voz Radyosu.
6: It Türkiye hangi radyoya?
7: Oldu Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Önü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi.

ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi.

0: Türkiye'nin Koy Radyo des.
1: Zborva glasotna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
3: İt Türkiye hangi radyoya?
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı, kandırdı

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Турчи.

Assalamualaikum, hürmetli radio dinleyiciler. Anlatkanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurça Mültesi. Bugün 2026 yılı 1. Oktyabr Perşembe. Hazır Ankara vakti 3'tinken saat 1. Ürümçi vakti 3'tinken saat 4. Hürmetli radio dinleyiciler. Anlatılarımız her günü Ankara vakti 3'tinken saat 1'den 2 geçe Ürümçi vakti 3'tinken saat 4'ten 5 geçe bolgan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları arkalık tarqıtıladı. Anlatılarımızın radyomuzun internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adresleri arkalık mı bir vasıtanlı yalaysa. Anlatılarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'ten 6 geçe. Ürümçi vakti etken saat 8'den 9 geçe bolgan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlığalı buldu. Hürmetlik radyonlukçula, anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle, uçurik ve nakşı müzik katarlık programıla bağlı olup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bilgi bulduğumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgari riyasetçilik kılımın.

uçuşunun aksiden ayrıplandaki yolcular ve ayrıplan hadimleri ayrıplanının Tabuk aerodromuğa bexeter bir şekilde konuşma yardım kıyan. Vakanın sebebi tehditçi cizimleştirilmedi. İsrailiye Başminister Netanyahu bilen Amerika Prezidenti Trump vakanın bir terörlük hücumu urunuşu buluşu mümkünlükini ilgir süsü Fly Dubai şirketi baldır hüküm çıkarıştığının yırak duruş gerektiğini bildirip ehvalının tekşürlü vatkallıkını bildirdi. Hürmetlikler yanlıkçılar. Rutte, Rusya'dan NATO zümrülerine kartılgan yakın bir tehdit yok dedi. NATO Başkatibi Mark Rutte, Moskova'nın NATO Kaliningrad'ın alakasını üzüşke urunğan takdirde yadro kurallarına müracaat kılışı mümkünlük doğrusu agahlandırışı karamay, ittifak zümrülerine kartılgan yakın bir Rusya tehditinin yokluğunu bildirdi. NATO'nun bir müdafiye ittifakı buluşunu davamlaştırıp atkanlıkını ve tehditini bağlaşta hiç kandak özgürüş yokluğunu ifade edilen Rutte biraz temkin buluş çakırık kıldı. Rutte şunu bilen birge Amerika'nın Avrupa'nın müdafiyesi onun ilişkin davamlaştırdıklarını bildiriş bilen bilirle Prezident Vladimir Putin'in Ukrayna'daki uğruşunu müzakere yolu bilen ağırlaştırış doğrusu da hiç kandak haiş gözetmeslik bilen ayıpildi. Hürmetlik radyonlukçular. İsrailiye uruş doktuş gelişimini kılaplık kılıp Gazze'de pufralarını öldürüşünü davamlaştırmakta. Davamlaşıvatkan uruş doktuş gelişimi karamayı Gazze mıkıyasla ilip verilgan İsrailiye hücumlarda bir Palestinlik ayal hayatına ayrıldı ve 5 kişi yaralandı. Gazze şehirde bir öykü kılınan İsrailiye hava hücumu da bir ayal hayatına ayrılıp yol dışı yarı yaralandı. Şunu bilen birge Şucayiye, Bureyc ve Han Yorun İsraillerde mi hücumlarının 150'i malum kılındı. Gazze Sehiye Ministerliği 2025 yılı oktabirden bu yan İsrailiye'nin uruş doktuş kıhılaplık kılışı neticesi de az digende 1922 Palestinlik'nin hayatına ayrılgallıkını ve tahminen 5000 kişinin yaralanmalıkını ilan kıldı.

0: Kınanlar Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, Suriye'de Humus yüzündeki T4 aerodromu yine de mina partlayıp 3 kişi kaza kıldı. Suriye'de 2011 yılı Mart'tan 2026 yılı April'a yer minası ve çaçma bomba kaldıkları sebebinden az digende 3799 fukaranın hayatına ilgalıqı doklat kılınganıydı. Suriye'nin Humus ülkesi yüzlerdeki T4 aerodromu yakın cayda aldın gömüp koyulgan yer minasının partilişi sebebinden 3 kişi hayatına ayrıldı. Suriye Devlet Televiziyası El-İhbariye'nin haber kılışıca Humus yüzyıldaki T4 aerodrom etrafında partlaş yüzbegen. Haberde aldın kömüp koyulgan bir yer minasının partilişi neticesinde 3 kişinin hayatına ayrılgallıkı, rayonga fukralarını kokudaş etiratlarının evetilgelliki bildirildi. Suriye Kişilik Hukuk Töre Halkara Minağa ait anlı üstürüş günü münasebeti bilen 2026 yılı 4. April'da ilan kıyan dokulatı da 2011 yılı Mart'tan 2026 yılı April geçe Suriye'de yer minası ve çarçın bomba kaldıkları sebebinden 1000 nefer küçük bala ve 377 ayalını koşkanda az digende 3799 fukranın hayatına ayrılgallıkını kayıt kıyan idi. Dokulat yine bu talapetlerinin 329 nefirinin başarısı takimiyeti öğrülgen. 2024 yılı 8 dekabrdan April yığıcı boğan mezgildi görülgenlik. Bunların 65 nefirinin küçük bala 29 nefirinin ayal işgeldiği bildirilgen idi. Hürmetli radyonluğu çıla. Rusya, Ukrayna'daki eşya, obrot ve alaka merkezleri bilen koşup bir parahot kazar bir bedok dedi. Ukrayna kurallı kısımlarının menfaati yönelişinde işletildiğin eşya abort ve alaka merkezleri bilen deniz vasitelerine kartılgan hücumla devamlaşmakta. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği Ukrayna'nın payitahtı Kiev bilen Odessa rayonundaki eşya abort ve alaka merkezlerinden sırt bir kuruk yük parahotunu fıçıksız ayrıplarla bilen nişanga kalıqını bildirdi. Ministerlikten ilan kılınan bayanatta Rusya armiyasının Ukrayna kurallı kısımlarının menfaat için işletildiğin eşya obrut ve alaka merkezleri bilen deniz katnaş vasıtları kartılığa hücumlarının davunlaştığı kallıkı bildirildi. Keçisi ilip verilgan uçuksuz ayrıplan hücumlar neticesi de Kiev'deki Renta Logistik yani Renta Eşya Obrut şirketine ait transport ve eşya obrut merkezinin zerbeği uçurgalı kayıt kılınan bayanat.

Hatta bu yerdeki ambarda uçuksuz deniz vasıtları işlep çıkarıldığı bir sıx, yani zavutla bağlı kurtuldu. Odessa'da bolsa Ukrayna armiyasının istihbarat ve başka mülazimet uçurları bir taraf kılındığı Hosting UA sanlık malumat merkezinin nişan kılınğanlığı bildirildi. Bayanatta Odessa'daki Chernomorsk portuda Ukrayna armiyası için herbi materyal ve koç maksatlık yük taşıdığanlığı bildirilgen kuruk yük parahotunun mu nişan kılınğanlığı kurtarıldı. Hürmetlik radyonlukçular, Amerika tekşilikideki birleşme kısım Irak'taki vazifesini ahırlaştırdı. Irak, Amerika kısımlarının devlet kalan bazılarının mu çekilişinin aksiden Amerika yetekçilikteki halkaralık birleşme kısmının vazifesinin ahırlaşkallıkını ilan kıldı. Bağdat dairleri bu kademinin hemkarlıkının ahırlaşkallıkını direk vermeydi kallıkını. Eksice birleşme kısım azaları bilen iki taraflık hepsizlik münasebetlerine karta bir ötüşkü vekillik kıldı kallıkını bildirmekte. Amerika bolsa Washington nişanga kartılgan terbiyeleş ve akbarat yardımını dağınlaştırdığan bir peytte arkada kalan Daesh unsurları karşı birlavatkan tereşçallıklığa emdilikte Irak kısımlarının yetekçilik kıldıgallıkını bildirmekte. Hürmetlik radyonlukçula, Trump İran hakkında vuruş nihayet yakında. Ondak yakın mındak şekilde ahırlaşı doğdu agahlandı diye. Amerika Prezidenti Donald Trump, İran bilen davranışı vatkan uruşunun halkılık bir baskış tükellikini bildirip, Washington hükümetinin ya Tehran bilen bir kilişim hasıl kıldıgallıkını, ya ki ulanı herbi cihetin yok kıldıgallıkını etti. Amerika Prezidenti Donald Trump, İran bilen davranışı vatkan uruşunun keskinleştirilişi, ya ki bir kilişimgi kilinişe hakkıda bir karar ilişki mecbur işgellikini bildirip, kiinki kademenin nimb olduğallıkı dair enik bir uçur beğenmedi, ama kararının yıkılaşkallıkının signalini verdi. Muhbirlarının İran emeldarlarına kandak takabül duruşunu planlayıp alakadar suallarına cevap veren Trump, belki ulanı partiltip kök soru bitemeyiz dedi. Trump, bu kararına ilişki mecbur muyuz? Ya ulanı partiltimiz, ya ki bir gelişim tüzümüz. Ama vakti itip gelip atıdı. Ondak ya ki mündak, nahit yakında ahırlışı da digen sözlerini işletti. Amerika Prezidenti yakın kaptilerde Tehran bilen bir kilişimge kiliş arkalık Tehran'a ilgirligen seviyede erbi hareketlerde buluş oturusu da oylunu vatkallıkını köp kıtım tılgı ağan idi. Amerika Prezidenti yakın küllerde metbuatlarda orna ağan yadro programısı kala kadar konkurt bir ilgirleş bedelge İran'a yürgüzülgen iktizadi imbargo olayın yeniklitişini ve tonul tılgan meblağlarını koyup bir işin teklif kılışkı teyyar işgeliği dair haberlerini ret kıldı. Trump hepte ahırda 7 aydan uyan davamlaşıp atkan İran uruşu muhitida Tehran'ın şartlarını kabul kıyılıp olmaydı degen hem de ciddiçilik nefes yetişini ve stratejilik Hormuz boğazının kaydının içişini maksat kıyılan bir İran teklifini ret kıyılan idi. Trump hepte ahırda ilan kıyılan bayanatı da Tehran bilen koşumcu müzakirlerin kütüb atkallıkını bildirip İran veldarlarının ilgirik sohbetlerde koludaki kuzurunu hededini aşırıp getkenlikini ilgir sözdü. Hürmetlik radyonlukçular, Sünni idrak casusları Amerika ve Kanada hükümet torbekitlerini hakirlaşka uğrundu. Tetkat tecrübhanesi Tranlus terapiden teyirlanan doklat kasaslanganda Amerika Muharip Ministerliği ve Kanada kütüphane ve arxivlere kartılgan deslepki seviyedeki hakirlaş uğrunuşları mağlubiyetle ahırlaşkan. San Francisco merkez kıygan payda işini maksat kılmaydıgan tetkat tecrübhanesi Trans-Lus'un dokulatı'a saslanğandı sünni idrak casusları Amerika ve Kanada hükümetlerinin torbiketlerini hakkırlaşkı urungan. Çarşamba günü ilan kılınğan dokulatta tetkatçılarının biri Amerika Muharip Ministerliğinin Kurala Hukuki Çalı Malumat Topla Sistemisi'ye yeni bir bolsa bir Kanada Federasyon Organı boğan Kanada Kütüphane ve Arxivlere kartılgan bolup, destek seviyedeki ve mağlubiyet bile ahırlaşkan iki kıtımlı hakırlaş urnuşini baykallıkı bildirildi. Tetkatçıla, mağlubiyet bilen ahırlaşkan bu urnuşlarının, casuslarının Amerika hükümetinin torbiketlerini tekşürüş məksidi de hakırlık çikigi yetmeydiğen ama hücum karakterlik taktik ilanı üzücüge bir yürüyüş pahaliyetle bile münasibetlik geldikini. Bu cereyanda torbiketlerinin adette nişallanmayan şekillerde işletil geldikini ve pat pat uçuk işletiş siyasetlerine hılaplık yığallıkını ifadildi. Dokulatlı Karaganada, Telgelin Gabbaliyetle Aksaray, Uruş, Edliye ve Soğudu Ministerlikleri, Kiselliklerin Kontrol Kılıç ve Aldığın İliş Merkezleri, Aksiye ve Birja Komiteti bilen Kaliforniya, Maryland, Illinois,

Teksas ve New York'taki ülkelik organlarının torbiketlerinden nişan kıyan. Tetkikatçılar, hazırgıç bu sallık melumat toplamlarda casuslarının ammağı uçuk bulmağın herkandak bir uçurga erişken ahvalga yolukmadık de bayanat ilan kıldı. Kanada Torbe Hatarlık Merkezi Seşemkin ilan kıyan bayanatı da gümallık sünni idrak casusluk faaliyetleri alakadar doklatladığın haberdar hikayeliklerini bildirdi. Kanadalık analarla növettik ahvalda hükümet sistemilerinin bekaterlikke kılaplık kılınğalıkı dair hiç kandak bir paket yok dedi. Radyo onluğu için aziz kırımdaşla yukarıda haberle anıldığında.

Hörmətli radioçularım, Türk dünyasının namayəndələri adlı proqramımızdan bugünkü sanada xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaç İpəknin 7 İsilzadə Məhəmməd Akif İnan temalı analizini dinləyəcəksiniz. Bunun da dinləyə proqramımızda olsun. Mehmet Akif İnan Türk edebiyatı da şiirleri bilenler emez. Belki yetişip çıkışıga töhfe koşkan edebiyat muhiti bilen mu esnişke arzıydıgan şahsılarının biri. Yetti yıl zat arzıdan orun olgan bu alaylı şahıs, milli medeniyetimizin imkaniyetlerini öz devrinin meseleleri bilen uçraştırdı. Şairlik, yazgıçılık ve okutuculuk onun hayatı da birbirinin tutuklaydıgan kesipler oldu. Eserlerine etraflı nazar taşlığımızda Türk dilinin baylığı ışınlanan ve milletinin medeniyet hazinesine karşı mesuliyet duygusu ile bir ziyalini görürüz. 1940 yılı 13. yılda Urfa'da doğulan İnan, başlangıç mağrip yıllarını Muşa şehrinin medeniyet muhitinde ötküzdü. Tuluk Otur Mektebini Maraş'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 1972 yılı bitirdi. Urfa'nın enevi şiiriyet gülzarlıkıdan Maraş'ın Collık Edebiyat Çemberkiye hem de Ankara'nın fikir hayatına tutaşkan masabısı onun sanat terakkiyatına faydalı zemin hazırladı. Maraş yıllarda Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören ve Artin Özdenören bilen ornatkan dostlukı edebiyat tarihimiz noktasından olaydı kımmetke ige. Nuri Paktil'nin mu təsiri bolgan bu çemberek, mutaliye ve icariyet ortak hayacanga aylangan bir uçuruşuş meydanıydı. Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç'un karakterleri mu İnanın idevi ve edebi yükselişi de mühim iz kaldırdı. Bugün yetti isil zat dilgende köz aldığımızda kildiğen dostluk muhiti inanın hayatını düşünüşünün en mühim aşkışlardan biri. Bu şahsların her biri öz üslubunun yaratış bilen birge, yeni bir taraftan birbirinin yazgıçılık musabısıya hımrah oldu. Bu birlikte kilişinin yaşlığa bergen kımmetlik savukı şu ki, fikir ve sanat dostluk bilen yükselerleydi. Mehmet Akif İnan'ı bu grup içinde ezleş, Türk edebiyatı için harmay talmay köreş kılgan bir avlatının ortak tırçılıkını ezleştirip, İnan 1969 yılı Nuri Paktil, Rasim Özdenören ve Erdem Bayazıt bilen birlikte edebiyat yorumunun kuruluşuna katlaştı. 1976 yılı bolsa Mavara yorumunun kurgucuları Katar'dan orun aldı. Şiir, hikaye ve fikir makalları ilan kılındıgan bu yönelle yeni kalemkeşlerinin okurmalar bilen uçuruşuğa imkaniyet yarattı. Onun edebiyatımızda koşkan töhfüsü ki bağı eserler bilen birge bu neşriyatçılık tırçılıkını mu nazardan sakıt kılvetmesliğimiz gerek. Çünkü bir edebiyat muhitinin dağımlışı yazış bilen birge yeni bir taraftan ilan kılış arkalık mümkün buldu. 1974 yılı neşir kılınan Hicret ve 1991 yılı okurmalları bilen yüz görüşken tenha sözle onun şiiriyet dünyasının asaslı kitapları. İnan, divan ve halk şiiriyetinden gelgen coğlanmanı zamanevi şiiriyetinin ifadeleş usulları bilen birleştirdi. O boğumluk ölçem ve beyt tüzülüşlerden faydalandı. Enenevi şiiriyetinin sırasını özünün sezgür dünyasında kaçırdın pişiklap işildi. Muhabbet, sığınış ve insanın içki dünyası onun şiirlerde itikat ve tasavvuf karakterlik duygular bilen tekimi çoğunlaştı. Bu tallaş Türk şiiriyetinin ötmüşü bilen kurgan münazibetinin mühimliğini görüntü verdi. İnanın karşıcı konu edebiyatı.

paidlish uchun shu adabiyot dunyoga kelgan madaniyat dunyosini tushunish shart edi. Uning she'rlariga mushu nuqtadan qaraganda shakl bilan fikrni birlikda muhokama qilinganligi ko'rildi. Turk tilining asrlar bo'yi qo'lga keltirgan ohangi zamonaviy insonning tuyg'ularini bayon qila oladigan bir imkoniyatdir. İnanın edebi kıymetini belgeleyen olaylıkların biri bu imkaniyatını öz şiirlerde tepip çıkışı bulan izcilliğidir. Edebiyat ve medeniyet üstüde hem de din ve medeniyet namlı o zor kitapları onun fikir dünyasının tanışını halaydıkları için mühim paydalanış eserleridir. İslam medeniyetine merkez kılgın pozisyası da edebiyat cemiyetinin itikadi ve tarihi tecrübeli bilen zıt münasebetliktir. Madaniyat jihatiga yotlishga qarta o'tirib qo'ygan e'tirozlarimi mushu tushunchidan kelgan. U o'z manbalarini to'ng'an bir ziyolining o'zi yashayotgan davr haqida taxmin puxta hukmlarni chiqaradiganligiga ishonadi. Bugun madaniyat hayotimizdagi o'zgachilikni qo'llash to'g'risida muhokama yurgizganimizda cho'qim ilon o'tirib qo'ygan talash tortishlarga qaytishimiz kerak. Bir millatning adabiyotini kuchli qiladigan omil uning o'z tilida fikr yurgizilishi va dunyoga aytadigan so'zining bo'lishidir. Qonun she'riyatimizni o'rganish yosh yozuvchilarning ifodalash doirasini kengaytirdi. Inonning asarlari bu nuqtadan olib aytganda saboq bo'lg'udek bir mutolaa sanaldi. U qo'g'lashgan sada o'qirmonlarga ham o'tmishning izlarini ham o'z davrining ruhiy izlanishlarini anglatdi. Madaniyatimizga ishonish mushundoq ajr talab qiladigan tonish va ishlab chiqarish jarayoni bilan ahamiyatga ega bo'ladi. Uning 1964-1969 yillari orasida Turk o'choqlari bosh organida mudirlik qilishi va Turk yurti jurnalida maqolalarining e'lon qilinishi hayotining ahamiyat bilan aslashga arziydigan taraflardir. Bu vazifalar uning milliy madaniyat sohalari bilan qurgan amaliy munosabatlarini ko'rsatib berdi. İnanın mirasını kıymetli kılgan noktalarının bir mu, milletimizden tılığa ve medeniyetinin içilliği sındırgan ecridir. Onu okuş bu cüglanmanın okşamağın edebi sadalarını tuğunuşumuzga yardım verdi. İnanın ken ammının eslemesi de urun elişini temilligen eserlerinin biri Mescid-i Aksa şiiri. Şimdi Mescid-i Aksa'nı gördüm. Biri baradak idi ve yığlaydı degen mısrala Kudüs'nün açık azabını insanın kalbiga yetkizdigan küçlük bir bayanğa ega. Onun Kudüs şairi deb atılışımı muşu eseri bilen münasebetlik. Yığlavatkan bala obrazı okurmalarını bir şehir uçurgan adaletsizlikni his kılışka çağırdı. Yırak görüngen bir coğrafyanı vicdanen yakınlaştırdı. Bu şiirdeki sezgirlikni milletimizden uzun tarihten bu yan davamlaştırıp gelgen adalet ve mazlumlığa ilgi çıkış mesuliyeti bilen birke okuyalayımız. Kudüs inanın şiirlerde ortak esleme ve karındaşlık duygusunun mekanı. Şiirinin tesirimi azabını insani bir yakınlık bilen anlatışıdan gelir o. Şuna kılıp edebiyatının cemiyet vicdanının hayat kılışıga kandak tehbe koşuduğallıkını görümüz. O'qituvchilik uning hayotida muhim o'rin tutdi. U Ushaq Imom Xatib to'liq o'rta maktabi, G'ozi Ma'rif instituti va Anqara fanlar to'liq o'rta maktabida vazifa o'tadi. Bundan boshqa 1992 yili Egitim Birsanning 1995 yili Ma'mur Sanning qurilishiga yetakchilik qilib, boshliqlik vazifasini ustiga oldi. Ma'rif va davlat xizmatchilarining masalalariga ko'ngil bo'lishini, uning hayoti bilan qarashlari o'tirsidagi bog'lanishni ko'rsatib turadigan bir tanlash deb qarashga bo'ladi. U asarlardagi mas'uliyat tuyg'usini jamiyat xizmatlariga mo'sindirdi. Bir 1995 yılı Aşgabatda o'tkazilgan Türk tilining xalqaroliq she'riyat bayramida Maxtum Qo'li she'riyat mukofotiga loyiq ko'rilishi Türk dunyosi nuqtasidan alohida ahamiyatga ega. Bu mukofot uning san'atining Turkiya sirtidagi Türk tili madaniyat chambarakidami aks sado qo'zg'onligini ko'rsatib berdi. O'rtoq tilimizning shoirlar vositasi bilan o'rnatgan yaqinligini o'ylaganimizda inonning ismini bu nuqtadami tilga ilishimiz kerak. 2000 yılı 6 yanvar günü Orfbara Vapat bulan Mehmet Akif İnan'ın eslaştığının en önemli yolu onun kitaplarını yeni okurmalar bilen uçuraştırıştır. Mekteplerimizde şiirlerinin okuluşu, kütüphanlarımızda obzorlarının münazara kılınışı,

O kaldırgan ejerini mengü yaşını doldu. 7 yıl zatının bu kımmetlik namayandısı Türk edebiyatının ananından uzaklanıp terakki kılalaydıqalıqını eserleri bilen ispatladı. Onun Türk tılığa, milli medeniyetimizge ve insan kadar kımmetige sundurgan ejerini iftiharlıq ve minnattarlıq bilen eslaymız. Hürmetlik radyo dinleyiciler, yukarıda Türk dünyasının namayandılar namlıq programımızdan bugünkü sanıda halkara münasebetler mutxassisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin 7 İsil Zat ve Mehmet Akif İnan Demirov analizini dıktınlığa sunduk. Hemmanlığa hemmede amallıq dilaymız. Hayır hoş.

Hürmetlik radio anlığıcı aziz karındaşlar, İlker Taşkın tarafından tayarlanan Türkiye'nin rayonlarına has tizim kılınan mahsulatları namlık sayıbımızın bu abdelik sanada Kayseri Koğuşun İşi Şorpısını tanıştırmız. Kayseri Koğuşun İşi Şorpısının Türkiye'nin rayonlarına has mahsulatlar tizimlikke kirgüzülge vaxtı 2025 yılı 11. ayının 13. günü. Türkiye'nin Otur Anadolu rayındaki tarihi şehirlerden birisi olan Kayseri şehri uzun ve soğuk ötülgen kış pesli sebebidin, nurgun okşumağan mahsulatlardan terkip tapkan yemeklik medeniyeti bilen danlık. 2021 yılı Kayseri Soğuda Uyuşmasının iltiması bilen Türkiye'nin rayonlarına has tizim kılınan mahsulatlar katarak kezgüzülgen Kayseri Koğuşun İşi Şorpısı bu yemeklik medeniyetinin mühim ul taşlarından biri hesaplanıdı. Kayseri Koğuşun İşi Şorpısı bulgurluk yeme köftesi, semirina, koy göşi, nuk, kurutulgan nukut, yeşil çilan, piyaz, pemidor kıyamı, muç kıyamı ve her hal doğru dermekle bilen yasıldığan koyuk şorp türü bulup, gerçi o barlık pesillerde istimal kılındığan boz mu, ama terkip etken materyallarının köplük sebebinin asaslıkı kış aylarda bekerek yakış görülüdü. Bu şorp kaçısının koğuşun

bu sonuca sokum yeter. Yağmur vururken cama, dalarken gece gama.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Банко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
2: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkınınla Türkiye Ovası Radyosu.
5: Evo İfonetis Türkiye.
12: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
20: İni Adela Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa Glas otna Türkiye.
25: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
26: It Türkiye Hangya Radioya.
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Möhterem tanlaşçılar, Xalqara münasibətlər bilgisi Cemil Doğaç İpek yazmasından higizlənib əzirlənən Türkiye Dünya Şəxsləri Tapşırıbızının bugünkü çıxarılışında tanılğan Türk şairi Alaaddin Özdenören turunda söz alıp barabız. Milletinin medeni tırmışın bayıta tırgan yazışçılar kişilerine uzların hem olar yaşayan dünyanı yanğadan uylarga mecbur iteler. Türk edebiyatının mühim şahirleri hem fikir iyelerinin birisi bulgan Alaaddin Özdenören şundaylardan. Onun şiiriyetinde biz kişiliknin işkisizlanuğun, felsefi yazmalarında iman hem sivilizasiya meseleleri bilen meşhul bulgan akılını görebiz. Jidi matur kişi arasında urun algan Özdenören bilen tanışu, sıngı şır Türk edebiyatının nıqlı dostluq hem icat dairesin onlu uyağından da bir kıymetli. 1940 yılının 20 mayında Kahraman Maraş'ta tuğan Alaaddin Özdenören, tanılgan yazışı Resim Özdenören'nin igizek tuğanı. Ул 1966 yılda İstanbul Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'nin felsefe bölümünü tamamlay. Türlü şehirlerde felsefe okutucusu, şulay ok Medeniyet Ministerliğinde kengeşçi bulup işli. Şair hem ziyalı olarak uzışı onun edebiyatına uzunçelikli tirenlik istey. Onun kişi tırmışının mağnesine felsefi iktibarı onun sanatın beyeləgende isepke alınırga deyişli uzunçeliklerinin birisi. Özdenören'nin edebi zavuğu balaşağında işitken Maraş ekiyetlerine hem Karaca olan şiirlerine nigizlengen. Maraş'tağı dostları bu kızıq sununu ortak edebi işke eylendire. Şulay itip Anadolu Ağuz icatı bilen üstgen yaşayget zamanşa şiiriyet izlevge kuşula. Bu başlangıç Türk medeniyatının bunlar aşan nişi kuşuruluğunu da kursete. İde yangırağan halıqcırı yıllar uzgaçta.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.